her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
2: Uyarıyoruz.

0: Bravo.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim, hoş geldiniz. 11 Ağustos Salı sabahı 7:04 geçiyor. Parçalı bulutlu bir hava. Yağdı yağacak gibi ama yine hava durumuna baktığımızda hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Ve artık saatler yavaş yavaş karanlığa dönmeye başladı. Artık sabah çok erken aydınlanmıyor. Belli bir saat sonrasında yavaş yavaş. Tabii bu Ağustos bittikten sonra da bakalım sonbaharı göreceğiz mi? Yoksa direkt kışa mı gireceğiz? Hayırlısı Allah'tan diyelim. Programı açalım. Varsa buyursunlar, gelsinler, birlikte uyanalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Günaydın. Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül dostu.

0: bu akşam bu gece Fenerbahçe'nin gecesi olsun inşallah diyelim. Buradan 2-0 yendi Sturm Graz'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe. İki de orada atsın, ülke puanı yukarılara çıksın, önü açık olsun diyelim. Canı gönülden Fenerbahçe'yi sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah kazanır. Yarın mı bizim sıra, bizim galiba yarın, galiba yarında. Önce bugün Fenerbahçe bir kazansın, sonra biz Beşiktaş olarak gerekeni yaparız inşallah.
1: Türkiye'yi uyandıran adam, gönül dostu Şener.

Bülent her ne kadar Almanya'dan Bülent. Ben takım tutmasam da diyor Fenerbahçe'yi sonuna kadar diyor destekliyorum. İnşallah bu akşam maçı da izleyeceğim diyor. Yarın kriterini yaparız diyor. Adam futbol hastası. Bayılıyor toplara.

Hatta diyor ben bir 11 hazırladım diyor. Senden ricam ben sana göndereyim, sen de İsmail Hoca'ya gönder diyor. Yani herkes bana gönderiyor listeyi. Yap bakalım, kim oynatacaksın akşam bilen, bir görelim bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
0: İlaç gibi radyo.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tültürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi.
8: Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
14: İlaç gibi radyo.
15: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Antalya'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyin.

0: Kezban'ın günlüğünü dinlerken otobüsün Konyaaltı Belediyesi yanında olduğunu öğrendim ve hemen otobüse gelip hediyemi aldım. Kral FM ve Kezban Hanım'a teşekkür ederim. Krala selam, damara devam. Sıradaki şarkıyı eşime hediye etmek istiyorum. Saygılarımla, kolay gelsin.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ya sabah söylemeyi unuttum, çok ayıp ettim. Benzine zam gelmiş. Özür dilerim, benim kabahatim, geç oldu biraz. Yavaş yavaş o da gidiyor. Anladığım kadarıyla mazotu kıskanıyor. Takıldı peşine gidiyor. Dur bakalım. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var ama yarın akşam dünya genelini ilgilendiren Süper Kupa maçı var. Paris Saint Germain'le Aston Villa karşılaşacak. Çarşamba akşamı 12 Ağustos, yani yarın akşam saat 19'da. Bizde 20'de herhalde.

0: bizim saatimize göre 19'da, Türkiye saatine göre saat 19'da, onlara göre saat 20'de başlayacak maç. Bu maçın en önemli özelliklerinden bir tanesine değineceğim. Paris Saint Germain ile Aston Villa arasında oynanacak bu Süper Kupa. UEFA ile şampiyon kulüpler galipleri oynuyorlar. Saat 7'de bizde, akşam 7'de başlayacak. Hakemle ilgili Dünya Kupası'nda Amerika'da Ömer Abdülkadir Artan, bu hakemi duymuşsunuzdur, Somalili hakem, dini ve milli kimliğinden dolayı Dünya Kupası'nda vize verilmemişti. Maç yönetmesi engellenmişti. Bu akşamki maçı için UEFA Süper Kupa maçını yönetecek olarak bu hakemi belirledi. Öyle olmaz böyle olur dedi. Bu arada UEFA ile FIFA arasında da kavga hala devam ediyor. Hiç araya girmeyin. Başınıza iş alırsınız, ben söyleyeyim.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu.

0: Aleyküm selam. Bursa'dan Nurullah bir soru yöneltmiş. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 17.33'te 7 saniyeli gel çekimi iptal olması hakkında ne düşünüyorsun diyor. Şirince'yi hatırlıyor musun, Milenyum Şirincesini? 2000'li yıllarda Şirince Milenyum ne şarap satmışlardı. Yarın ne satacaklar onu merak ediyorum. Ne olur en fazla 7 saniyeli gel çekiminde havaya zıplar aşağı ineriz yani. En azından ayağımız yerden kesilmiş olur. Bak bak.
1: Çok düşmanımız var.
0: Bilo senin için bu şarkı.

0: İzmir Midici Fazıl ve Ferdi'den sorulur. İzmir'le onlar ilgileniyor.
1: Sefam olsun canım. Sefam olsun.
0: UEFA ile FIFA arasına ben girip aracı olacaktım, vazgeçtim diyor. Hasan Danimarka'dan karışma, arada kaynarsın. Modern adam Mehmet, millet tatilde biz inşaatta 2 metre fazla fayans yapacağız diye tepiniyoruz. Emekçilere selam olsun. Vallahi sizin gibi emekçiler harbiden selam olsun. Usta kalmadı artık. Adam davlum basıp bir tane ampulü değiştirecek, gelip 1500 lira istiyor.

0: Bir davlumbazın ampulünü değiştiremiyorsam o parayı ödemek bana haktır diyor. Öğrendim artık, usta oldum. Elektrik işinden, tesisat işinden, sudan, hepsinden anlıyorum. Bir gün çarpılacağız ama bakalım ne zaman. Allah korusun. Recep abi Avusturya Graz'dan yazmış. Fenerbahçe'ye başarılar, bilet alamadık diyor akşama. Öncelik abone bilet olanlara verildi diyor. Televizyondan seyredeceğiz. Bülent arasaydın bir sürü tanıdığı topçu vardı orada. Hallederdi sana. Almanya ile ne var ki aranızda? Tanımadığı topçu yok.
1: Keseyim keseyim de keseyim sana.
0: Rahmetle anıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden, birçok güzel esere imza atan, yorumuyla ayrı bir hava katan sevgili Cansever artık aramızda yok. Mekanı cennet olsun, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Çay makinesi deyince vatan.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
3: İlaç gibi radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
7: Gönül dostu Şener.
8: Türkiye'yi uyandıran adam.

Antalya. Uyandınız mı Antalya? Az sonra Antalya'da olacağım haberiniz olsun. Sedat Fransa'dan yine dertli. Yine sorunu var. Seans yapsam Sedat'a zengin olurdum bak. Seans 100 dolardan vallahi zengin olurdum ha. İzmit'te Hasan günaydın. Osman Şen Narlıdere köyünden göndermiş. Bursa'dan para etmese de nektarine devam demiş. Vallahi markette para ediyor. Bayağı pahalı. Mesut. Selamünaleyküm abi. Transfer konusunu bile açamıyoruz. O küçük buçuk mu diye biri var diyor. Harbiden o nasıl isim ya? Onu nasıl söyleyeceksiniz? Merak ediyorum. Hele spikerleri. O kabuç mu? Öyle bir şeydi galiba. Galatasaray yine bence sürpriz yapar. Merak etmeyin.

Antalya'da bizi dinleyen dostlar, Kral FM'in, Kral Pop Radyo'nun etkinlik otobüsü şimdi oralarda, Antalya'da. Lokasyonu vereyim, bir şifreyi vereyim. İlk giden hediye çekini kazansın, ne dersiniz? Biraz heyecan yapayım. Az sonra. Kral ailesinin etkinlik otobüsü şu an nerede biliyor musunuz? Kepez'de Şehitler Parkı'nın yanında. Antalya Kepez'de Şehitler Parkı'nın yanında. Şifremiz ise Antalya Piyazı. Hadi bakalım ilk kim gidecek?

Tizine doğru da yola çıktık. Haberlerden sonra şanslı ismi duyacağız. Çorum Osmancık'tan nasip. Ben de seni uyandırayım demiş. Geç kaldın. Bir de zamsız uyansak diyor Sebo. Alıştık artık ben. Antalya'dan Murat. İt iti ısırmaz abi diyor. Buongiorno Modena'dan Emre, Hasan ve Seyit. Günaydın. Günaydın.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 11 Ağustos Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 592 milletvekilinin 562'si genel kuruldaki oylamaya katıldı. Teklif 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. 87 milletvekili red oyu verirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı. Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İYİ Parti ise yasaya tüm milletvekilleriyle birlikte hayır dedi.
2: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız.
3: Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
2: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
3: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
4: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
5: Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
1: Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu tatile girdi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesline ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Yasa örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçları kapsamıyor. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'la görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.
6: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
1: Amerikan Başkanı Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyleyen Trump, Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve artık geçişlere açık olduğunu öne sürdü. Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP ve Yeni Parti yarıştı. Kazanan AK Parti ve MHP'nin desteğini alan CHP adayı Seda Dilber oldu. Hatay'da orman yangını çıktı. Antakya'ya bağlı Narlıca mahallesinde başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 132 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla kişi yaralandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Antalya'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,23 değer kazancıyla 13.811 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.73, euro 55.13, gram altın 6.779 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64 bin dolar bandında.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş Melo için devrede teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi olarak transfer görüşmelerine başlandı. Trabzonspor bu kez Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Uruguaylı Darwin Nunes'i takıma kazandırma peşinde. Bordo Mavili yönetim toplam 8 milyon euroluk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor. İspanyol basını Arda Güler hakkında bir transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldız için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklifi hazırlandığı öne sürülüyor.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yağış yer yer sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 39 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
9: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Antalya'daki şanslı isim belli oldu. Şimdi onu duyacaksınız. Yarın da kralın etkinlik otobüsü İzmir'de olacak. Bilginiz olsun. İzmir, yarın oraya geliyoruz. Şimdi bakalım Antalya'dan kim otobüse yakınmış, hediye kim kazanmış?
1: Merhabalar, ben Hatice Türk. Anonsu duydum, Kral FM'i dinliyordum. Anonsu duydum ve otobüste yakındım. Otobüsün yanına geldim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
0: Kulağınız bizde olsun. Telefonunuza da Kral uygulamasını indirin. Herhangi bir programcı hiç belli olmayan bir zamanda anonsunu yaptığında eğer yakınsanız otobüse hediye sizindir.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta.

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon

0: kurtar.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Türkiye'yi

Kolombiya'da çok büyük bir deprem oldu. Bu sabah sosyal medyada birkaç videoya rast geldim. Eski videoları da derleyip paylaşıyorlar sayfalarını, etkileşim almak için, ama artık insanlar neyin ne olduğunu farkında. Kolombiya'nın batısında 7.4 büyüklüğünde deprem. Merkez üssü San Jose ya da San Jose'de Palmar kasabasının 5 kilometre doğusu.

su, derinliği ise 107 kilometre açıklanmış. Çok sayıda ölü var. Buradaki haberde 100-110 kişi civarında ama sabah gördüğümde 130 civarıydı NTV Haber'de. 100'den fazla kişinin kayıp olduğu söyleniyor. Bayağı büyük bir deprem. Allah yardımcıları olsun. Büyük geçmiş olsun diyelim. Rabbim büyüğünden beterinden korusun bizleri inşallah. Sivas'tan Hasan. Kral otobüsü Sivas'a niye gelmiyor? Geldi galiba ya. Gelmediyse de gelir. Almanya'dan Dadaş Akça, günaydın. Ayten abla teşekkür ediyorum, sağ olasın. Kral otobüsünü bir görmedim. Görseydim size selam gönderecektim diyor. Abla daha kolayını gönderiyorsun ya. Buradan gönderiyorsun ya Ayten abla. Bu daha kolay. Almanya'dan İnci. İlk uçağa atlayacağım, Antalya'ya gideceğim diyor. Yarın İzmir'de. İzmir'e git, İzmir'e. Otobüs yarın İzmir'de.

0: kafasız durur.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Ağustos Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Süreç yasası rekor oyla kabul edildi. Bu haber bugün pek çok sitede ve gazetelerde manşette. Mecliste tarihi gün, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa 467 kabul, 87 red, 7 çekimser oy aldı. Tarihi yasada büyük uzlaşma, hürriyetin bugün manşeti. Ayrıntılar şöyle: terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri büyük bir uzlaşmaya sahne oldu. 12 saat süren görüşmenin ardından 10 partiden 467 kabul oyuyla yasa meclisten geçti. AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcileri yasa tasarısının amacını anlattı, destek istedi. En çok merak edilen yeni partinin kararını Özgür Özel açıkladı. Özel, kendisinin ve parti yöneticilerinin evet diyeceğini, milletvekillerinin de seçmenlerine danışarak hareket edeceklerini söyledi. Yeni partinin kararının da belli olmasıyla meclis tarihi bir uzlaşmaya sahne oldu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra Yeni Parti, CHP, Yeni Yol, BBP, TİP, MHP ve Hüdapar'la birlikte tasarıya evet diyecek partilerin sayısı 10'u buldu. Sadece İyi Parti hayır kararı aldı. Milliyet'in manşetine bakalım şimdi de. Rekor katılım, rekor uzlaşma, mecliste tarihi oturum, terörsüz Türkiye yasası 467 rekor oyla kabul edildi. 561 oyun kullanıldığı kanun teklifine 87 milletvekili red oyu verirken 7 çekimser oy çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifinin yasalaşmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. Bahçeli, görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine hayırlı uğurlu olsun dedi. MHP'li milletvekilleri Bahçeli'yi aracına kadar uğurlarken elini öptü. Sabahın manşetine bakalım şimdi. Millet seçti, Türkiye güçlendi. Halk 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'nı ilk kez doğrudan seçerek yönetimde gerçek söz sahibi oldu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda tarihi bir değişim yaşandı. Güçlü Türkiye'nin temelleri yeniden atıldı. Meclisten Milli Dayanışma Yasası'na rekor onay, bu haberin alt başlığı. 50 yıllık terör belasını tarihe gömmek için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye yolundaki kilit düzenleme ezici çoğunlukla yasalaştı. 12,5 saat süren görüşmeleri değerlendiren Meclis Başkanı Kurtulmuş, meclisin bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim dedi. Sırada Sözcü var. Manşet Sözcü'de açılım kervanı yolda düzülecek. Üst başlık, İmralı'nın onayıyla hazırlanan yasanın nasıl uygulanacağı konuşulmuyor. PKK'nın silahları kime, nerede, nasıl teslim edeceği belirsiz. Katliam silahlarının balistik incelemesinin yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. Kritik soru çok. Cevabını bilen vekil yok. Terör örgütünün yurt dışındaki uzantılarıyla Kandil'deki elebaşlarının akıbeti de belirsiz. Hapisten çıkacakların entegrasyonunda ise şüpheler bulunuyor. Yeni Parti'nin tavrı tartışma yarattı. Alt başlık haberde Yeni Parti lideri, kendisiyle yöneticilerin yasaya evet diyeceğini, vekillerin halk görüşüne göre karar vereceğini açıkladı. Yasayı muğlak, problemli buldu ama barışın önünde durmayacağız dedi. Habertürk'te öne çıkan başlıkla devam edelim. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 132 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla yaralı var. Hükümet ulusal afet durumu ilan etti. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi uyandıran

0: Zara. Beğeniyorum abi ya, güzel şarkı valla. Şeftalinin en babası 25-35 arası, meyve suları 5 lira, sanki satış yapıyormuş gibi. Sizden çok pahalı yiyorsunuz, muhtar göndermiş.
1: Aa, söylediğini iyi oldu, bilmiyorduk ya.
0: Evet, pahalı yiyoruz. Aracılarla işte bilmem nelerle falan da filan da markette farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz. Serkan günaydın, Konya'ya selam olsun. Sinop Ayancık'tan Ferhat otobüs. Sinop'a da gelse iyi olur. Adres verin, evin önüne gönderelim. Geziyor vallahi, nerelere gidiyor biliyorsun. Bak yemin ediyorum size, son 5 dakikada nerede olduğunu ve şifreyi öğreniyoruz. Ama bugün bir güzellik yaptılar, yarın İzmir'de olacaklarını haber verdiler. Normalde 5 dakika kala haberimiz oluyor. Yarın İzmir'de otobüs, İzmir'deki dostlara selam olsun. Günaydın abi diyor İstanbul'dan Celal. Gabardan petrol buldukça bizde fiyatları yükseliyor. Acaba bulmasa mıydık? Daha dur, daha depoluyoruz. Bir dolduralım, varilleri bir ayarlayalım. Acele etme. Mardin'den Ahmet Mert günaydın. Teşekkür ederim abim, sağ olasın, hepimize inşallah. Maltepe cezaevinde oğlu Bilal'in bugün doğum günüymüş. Kim göndermiş bilmiyorum. Bilal'in doğum gününü kutlayalım, nice senelere diyelim. Kader mahkumu kardeşimizi Allah kurtarsın diyelim. Günaydın toprağım, ben 2-3 ay Türkiye'deyim. Şu kral otobüsünü Almanya'ya gönder de 5-10 bin euro dağıtsın. Birileri ortadan ikiye ayrılsın. Fesatlar diyor. Ferhat Çelik göndermiş. Bülent'ten mi bahsediyor acaba? Sen de mi tanıyorsun Bülent'i? İnanmam bakayım.

mutlu evliliğin formülü bulunmuş. Mutsuz olanlar dinleyebilir. Mutlu olanlar ek ilave katkı sağlayabilir. Macaristan'da bu sefer araştırma yapılmış. Mutlu evliliğin formülü neredeymiş biliyor musunuz? Kolda. İnsanın kolunda. Yanlış duymadınız. Macaristan'daki Karoli Gaspard Üniversitesi araştırmacıları çiftlere mutluluk için çok basit bir öneride bulundu. Eşinin kolunun iç kısmını bilekten dirseğe doğru hafifçe okşamanın ruh halini iyileştirdiği görüldü. 110 kişiyle yapılan araştırmada bu şekilde 3 dakika boyunca yavaşça temas edilen kişilerin ruh halinde %40-50'ye varan iyileşme tespit edilmiş. Aynı dokunuş bir yabancı tarafından yapıldığında ise bir etkisi olmamış. Bize gelelim. Şimdi bu harekete başladın. Para isteyecek galiba. Bir şey aldıracak herhalde. Bayram değilse inan değil. Arkamdan kuyumu kazdı. Annemlere gidelim diyecek galiba.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Kaslar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anladım.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
4: lazım. Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

0: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
1: Ya baba, 5 dakikadan sonra hemen yatacağım.
2: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net Sigortam.net.
8: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Brown Skin iExpert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya. El

0: Vatan.com'da.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
3: Uyarıyoruz.

0: 8.55 saatler bana ayrılan sürenin son dakikaları. Servisçi Selo dayı, bizde mutluluğun sırrı kolda bilekten dirseğe kadar bilezik varsa diyor mutlusundur. Hem sen hem karşı taraf. Bu bilezik konusunda birkaç mesajlar geldi. Ama diğer bir taraftan diyor ki Sait, 5 kere nikah kıymış bir adam olarak evliliğin mutluluğunu ben bulamadıysam diyor, kimse bulamaz diyor. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Kezban burada, sonra sizlerle birlikte. Bu akşam Fenerbahçe'ye bir kez daha başarılar dileyelim. Ölmezse kalırsak yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacım. Bay bay.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 11 Ağustos Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 592 milletvekilinin 562'si genel kuruldaki oylamaya katıldı. Teklif 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. 87 milletvekili red oyu verirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı. Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İYİ Parti ise yasaya tüm milletvekilleriyle birlikte hayır dedi.
2: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız.
3: Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
2: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
3: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış. Bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
4: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
5: Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
1: Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu tatile girdi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesline ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Yasa örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçları kapsamıyor. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'la görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.
6: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
1: Amerikan Başkanı Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyleyen Trump, Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve artık geçişlere açık olduğunu öne sürdü. Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP ve Yeni Parti yarıştı. Kazanan AK Parti ve MHP'nin desteğini alan CHP adayı Seda Dilber oldu. Hatay'da orman yangını çıktı. Antakya'ya bağlı Narlıca mahallesinde başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 132 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla kişi yaralandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Şansa kalmaz
7: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş Melo için devrede teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi olarak transfer görüşmelerine başlandı. İspanyol basını Arda Güler hakkında bir transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldızı için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklifi hazırlandığı öne sürülüyor. Şansa kalmaz işiniz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum hepinize.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Mobilin bankası Akbank. Ama dememek için ama sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Kahve makinesi deyince vatan.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya, JBL

0: bilgisayar.com'da.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Kocakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak Savaş. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Antalya'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Ben Sezai Yavan, Antalya'da yaşıyorum. Kral FM'in anonsunu duydum. Melek saat

olsun sevgiler, merhaba sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun inşallah, güzel haberler alıp birbirimize güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun. Hep öyle başlıyoruz yeni güne, yeni günü karşılarken güzel dileklerle açıyoruz yayınımızı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında, her bir santimetre karesinde dünyanın

0: yaşıyorum, sensiz olamıyorum.
1: Unutulmayan şarkıların

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anladım.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Anadolu.com'da.
1: Merhaba, hızlı bir fon çektirmem lazım ama müsait misiniz?
2: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
3: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
4: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
5: Dikkat.
4: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
6: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. İlaç gibi radyo.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: İkinci saatimizden herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Sevgili kralcılar, dün oturdum Neşet Baba'nın Garip isimli belgeselini bir kere daha seyrettim. Bu türküler nereden çıktı? Bu gönül meselesi, hani o Leyla'yı anlatıyor, o gönül meselesi nasıl bir gönül meselesiydi? Babayla arayı açan o mesele, sonra tekrar yıllar sonra babayla bir araya gelip türkülerle birbirlerine dertlerini anlatmaları. Müthiş bir yaşam. Allah onu Bozkır'ın tezenesi olsun diye yaratmış. O da yaratılış amacını gerçekleştirmiş. Son ozanlardan. Dün belgeseli izleyince bir kere daha dedim ki ne büyük bir hazinenin üzerindeyiz. Yaşayan insan hazinesi diye boşuna dememişler Neşet Baba'ya. Bu büyük sanatçıları, bu büyük ozanları, onların devamı yok çünkü. Onların bize bıraktığı bu mirası, türküleri gözümüz gibi korumalıyız.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral.
6: Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Evet, İbrahim Erkal sevenler radyolarının sesini birazcık daha açsınlar. Belçika'ya selam gönderelim. Garen kardeşim, hoş geldin pamuk sesli ablam demiş. Programın ilk dakikalarında yazmış. Manisa Akşehir'e şehir içi halk otobüsü şoförü Kaptan Semra Hanım'a selamlar gönderelim. Kraliçe kaptanlara da gelsin.

0: Rabarba'nın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin.
3: İnegel ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın

Yıldız Silbe'den unutulmaz enfes bir şarkı geldi. Bütün sevenlerine hediyem olsun. 2009 yılındaki Aşk İnsanı Değiştirir albümünden çaldım. O dönem Yıldız Silbe şöyle bir eski arşivlere girip unutulmaz arabesk şarkıları yeniden listelemiş ve aralarından seçim yapmakta da epey zorlanmıştı, hatırlıyorum o dönemi. Sonra arka arkaya bu unutulmaz şarkılar geldi. Devamını bekliyoruz inşallah. Güllü'nün unutulmaz şarkısı, çok güzel yorumu daha evvel defalarca Müslüm Baba'dan da çaldığım, dinlettiğim bir şarkıdır. Güllü'nün şahane yorumundan bütün sevenlerine hediyem olsun.

Cengiz Kurdoğlu'nun unutulmaz şarkısı geldi sevgili Kralcılar 98 yılından. Yenilerden çalıyorum, sonra dönüp yıllar öncesine gidiyorum. Şöyle zamanda güzel bir yolculuk yapıyoruz birlikte. Yepyeni şarkılarla ve hemen ardından da unutulmayanlarla. Eski ama eskimeyen şarkılarla. İşte onlardan birisinin yeni versiyonu Sinan Özen'in şahane yorumundan sever.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Evet, şahane bir müzik yolculuğu yaptık. İki saati bizimle paylaşan kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bugün geldik programın finaline. Bergen'in unutulmaz yorumunun üzerine reklam dönüşü Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım daha var. Kaçırmayın. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Uyarıyoruz.
8: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
7: Uyarıyoruz. ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
9: Kezban'ın Günlüğü.
10: Kral.
9: Kezban'ın Günlüğü.

0: güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin. Yalan yok, kanım aksın.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da bizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda?

0: sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yağış yer yer sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu her zaman olduğu gibi devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Birlikteliğiniz devam ediyor. Malatya'da olduğumu söylemiştim dün. Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca Malatya'da olacağım pazar gününe kadar. Orada Malatya'da çok sevdiğim dostlarım var. Sevgili Morris, meslektaşımdır aynı zamanda radyocu, gazeteci. Malatya'nın da sevilen bir kişisidir. Sevgili Morris, Abdullah abiyle geçen sene beni tanıştırmıştı. Bir mesaj iletmiş sabah sabah, diyor ki Morris Ali'cim, Abdullah abi seni avluda bekliyor demiş. Her gün önünden geçiyorum bu arada. Az evvel de Abdullah abiyle görüştük. Sevgili Abdullah Bey'e ve yanında çalışan tüm çalışma arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına şu an kafede büyük bir ihtimalle açmış beni dinliyorlardır. Onlara çalacağım bu İbrahim Tatlıses'in güzel şarkısını armağan edeceğim. Saat 1.30'da da yanınızdayım inşallah. Sevgili Abdullah Bey'e, sevgili Morris kardeşime ve Malatya'da dinleyen bütün kralcılara sıradaki şarkı benden armağan olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Kıraç'tan çok güzel bir şarkı paylaştım. Bu arada dün akşam Malatya'da Kültür Yolu Festivali'nde Kıraç sahnedeydi. Yoğun bir kalabalık vardı bu arada. Gerçi diğer günlerde de aynı şekilde Malatyalılar Kültür Yolu Festivali'nde oldukça ilgi gösteriyorlar. Dün akşamki sahne performansından da Kıraç'ın oldukça memnun kaldılar. Bu akşam Serkan Kaya var bu arada. Serkan Kaya'dan da güzel bir şarkı hazırladım. Evet, mesajlarımızla devam edelim. Agah Mesut, Malatya'mıza hoş geldin Ali'cim diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Damla Alan, futbol kampında olan oğlum için bir isteğim var demişsiniz ama az evvel Müslüm Baba çaldım. Adana Ceyhan'dan Zeydin Güngöz, sıradaki şarkıyı sevdiklerine armağan etmiş. Trabzon'da Fındık Bahçesi'nde seni dinliyoruz. Tüm fındık toplayanlara armağan olsun diye bir not iletmiş. Arda göndermiş mesajı. Beykoz'dan Nursen, bugün canım kardeşimin, can dostumun doğum günü. Lütfen ona onu çok sevdiğimi söyleyip bir şarkı armağan edersen sevinirim diye bir not iletmişsiniz. Serkan Kaya'nın bu güzel şarkısı sizlere armağan olsun.

Afrikalı Ali Instagram hesabı en son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Hüseyin Bahtiyar, kolay gelsin. Senden bir isteğim var. Çalarsan sevinirim demiş. İstek şarkısını yazmış. Geçtiğimiz günlerde de hakkın rahmetine kavuşan çok kıymetli bir sanatçıdır. Cansever'den istemiş bu arada. Cansever'den sana güzel bir şarkı hazırladım sevgili kardeşim. Hatay'dan selamlar. Sadullah ben. Abi senden ricam Antalya L tipi kapalı cezaevi A9 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim eşim Kader Ateş ve arkadaşlarına bir istekte bulunacağım diye notunu iletmiş. Hazırda listede var. İlerleyen dakikalarda çalacağım bu arada istediğiniz sanatçıdan. İlhan Saraçoğlu, iyi yayınlar, takibe devam, Eskişehir'den selamlar diye bir mesaj iletmiş. Sıradaki şarkıyı Samsun'a hediye ediyorum demiş. Güner Ertaş iletmiş mesajı. Adem Akkoyunlu, sesim iyi geliyor gayet, iyiyim sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıyı da sana armağan ederek birlikteliğimize devam edelim. Cansever var sırada. Tekrar Allah'tan rahmet sevenlerine de sabır dileklerimi ileterek bu şarkıyı paylaşıyorum.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için Siri Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Siri Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha

Kral FM'in canlı yayın aracı Türkiye turuna devam ediyor. Şu dakikalarda Antalya'da, Antalya Kemer'de olan kralcılar. Bir lokasyon vereceğim. Yalnız cep telefonumuzda kral uygulamasının olması gerekiyor. Bir de şifre vereceğim. Bu şifreyle beraber ilk giden siz olursanız eğer Kral FM'in canlı yayın aracından hediye çekinizi alabilirsiniz. Arabamız nerede? Arabamız Kemer'de. Kemer Saat Kulesi önünde. Şifremiz Yörük. Evet, Yörük şifresiyle beraber Kemer Saat Kulesi önüne giden ilk dinleyicimiz, ilk kralcımız hediye çekini kazanacak. Birazdan da kazanan dinleyicimizin mesajı, sesli mesajı ulaşacak. Onu da yayınlayacağım. Bakalım talihlimiz kim olacak?

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 11 Ağustos Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Uzun süredir tartışma konusu olan vize randevuları konusunda bu sabah önemli bir operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek doğrudan randevu alınmasını engelleyen şirketlere yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira para tahsil edildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da 2015 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. 87 milletvekili red oyu verirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı. AK Parti, MHP ve DEM Parti yasaya tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti ise yasaya tüm milletvekilleriyle birlikte hayır dedi.
2: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız. Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
3: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
4: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
5: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
6: Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
1: Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu tatile girdi. 12 maddelik yasanın yürürlüğe girmesi için ön şart terör örgütünün fesline ilişkin kararın resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Yasa örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçları kapsamıyor. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak. Amerikan Başkanı Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyleyen Trump, Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve artık geçişlere açık olduğunu öne sürdü. Hatay'da orman yangını çıktı. Antakya'ya bağlı Narlıca mahallesinde başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 132 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla kişi yaralandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Antalya'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,15 düşüşle 13.790,46 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.600'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.74, euro 55.10, gram altın 6.691 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64.000 dolar bandında. Şansa kalmaz
7: işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş Melo için devrede teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi olarak transfer görüşmelerine başlandı. Trabzonspor bu kez Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Uruguaylı Darwin Nunes'i takıma kazandırma peşinde Bordo Mavili yönetim toplam 8 milyon euroluk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor. İspanyol basını Arda Güler hakkında bir transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldız için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklifi hazırlandığı öne sürülüyor.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Bu arada Malatya'da olduğumu söylemiştim. Malatya'da da çok sayıda kralcımız var. Çok sayıda da davet aldık. Az evvel bir mesaj geldi. Dediler ki Malatya'nın en meşhur kebapçısı Mehmet Güngör ve Yusuf Güngör kardeşler. Hem seni dinliyorlar hem de seni davet ediyorlar mekanlarına. İnşallah fırsat bulabilirsem. Bugün Abdullah abiye söz verdim. Morris'le beraber. Sevgili Mehmet Güngör'e ve Yusuf Güngör'e ve benim çok değerli dostum, değerli meslektaşım Morris'e buradan selamlar göndereyim. Çalacağım şarkıyı da sizlere armağan edeceğim. Samsun'dan Muharrem şu an kahvaltı yapıyor ve seni dinliyorum. Eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra için senden bir isteğim var diye notunu iletmiş. Selamlar Ali Bey. Benim de bir isteğim var. Sıradaki şarkıyı eşim Mehmet, oğullarım Enes, Eren ve Poyraz'a armağan edersen sevinirim diye bir not iletmiş. Fatma göndermiş mesajı. Ankara'dan Yavuz. O da istek şarkısını yazarak mesajını iletmiş Denizli'den. Selamlar abi, 25 yıllık dinleyicinizim. Merkezde frekansınız yok demiş. Artık teknoloji gelişti. Cep telefonlarınızdan dinleyebiliyorsunuz. Yani internetin olduğu her yerden dinleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu arada uydu frekansımız da ayın 15'inden sonra değişiyor. Tekrar tarama yapmanız gerekiyor alıcılarınızdan. Haberiniz olsun. Sıradaki şarkıyla devam edelim.

0: İhtiyaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Çeşitliliğiniz devam ediyor. Sinop'tan radyocu sevgili Emin Özmen. Abi diyor, Gerze yolunda seni dinliyoruz. Gerze'ye giden minibüsteki bütün yolculara, başta kaptanımız olmak üzere, bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diye notunu iletmiş. Ben de selamlarımı göndereyim, hayırlı yolculuklar dileklerimi ileteyim. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımızı kim göndermiş? Muharrem göndermiş. Samsun'da şu anda seni dinliyoruz. Bizlere de bir şarkı çalarsan mutlu oluruz diye notunuzu iletmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Muhteşem iletmiş mesajı. Abi diyor, ben de keyifle her gün seni dinliyorum. Benim için de bir şarkı çalarsan mutlu olurum diye bir mesaj iletmişsiniz. Orhan Gencebay'dan da çok güzel bir şarkı hazırladım. Orhan Baba sevenlerine, hayranlarına armağan olsun.

Kral FM'in canlı yayın aracı hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyor. Saat 12'de bir lokasyon söylemiştim, Antalya Kemer'de diye. Bir de şifre verdim. Şifreyle beraber ilk giden dinleyicimiz Şevval isimli bir kralcımız sesli mesajı ulaştı. Birazdan o mesajı sizlere dinleteceğim. Bu arada Kral FM'in canlı yayın aracı Türkiye turuna devam.

0: devam ediyor. Cep telefonlarınıza Kral uygulamasını şimdiden indirin. Vereceğimiz şifreyle beraber ilk giden siz olursanız eğer hediye çekini kazanma şansınız olacak. Haberiniz olsun. Az evvel hediye çekini kazanan Şevval bir sesli mesaj göndermiş. Bakalım neler söylemiş.
1: Merhabalar, ben Şevval. Aracımda yolculuk yaparken Kral FM'i dinliyordum. Yolda otobüsüyle karşılaştım. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

İlaç gibi radyo. Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın. Uyarıyoruz.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Çok pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yağış yer yer sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 39 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bunda darbeyi kendin indirdin. Sen de mi Leyla? Ah ah, hayırsız vefasız Leyla. Böyle insanlar vardır maalesef. Hayat çok garip bir dünya gerçekten de. Bugün yaktığın can yarın senin yaran olabiliyor. Kimseyi küçümsememek, kimsenin ağını almamak lazım. Çünkü başkasına reva gördüğün acı gün geliyor, kendi kapını çalabiliyor. O yüzden insanın en büyük kaybı nedir biliyor musunuz? Vicdanının kaybetmesidir. Vicdanınızı kaybetmeyin kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz dedik. Sevgili Afrikalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Günlerden salı, yeni günde yine beraberiz. Bugün de duygularınıza tercüman olacak, ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkıları Harbi Bacı'nı sizlerle buluşturmak için hazır. O halde sizler de hazırsanız şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi.

0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
5: adında. İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. İlaç gibi.

Hep yokuşlarda koşup bir türlü aşkın menziline ulaşamayanlar, bu şarkı benden size armağan olsun. Bazı kapılar kapanıyorsa da belki de Allah sizi daha büyük kırgınlıktan koruyordur. Sevin ama kendinizi kaybetmeyin. Bekleyin ama ömrünüzü de tüketmeyin kardeşim.

Evet, Cansever, ah Cansever, ah özel bir sesti gerçekten, çok özel bir yürekti. Hayatı boyunca çok çile çekti, çok imtihanlardan geçti. Belki de bu yüzden söylediği her söz dinleyenin yüreğine dokundu. Kader ona çoğu zaman gülen bir yüz değil, sabır isteyen yollar çıkardı. Maalesef bazı insanlar vardır ki hayat onları hiç şımartmaz. Onlardan biriydi Cansever. Ve aramızdan çok erken bir zamanda ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Yarın da Makedonya'da cenaze töreni olacak. Sevenlerini de duyurmuş olalım. Fazıl Ahmet Paşa Camisi'nde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecektir. Tüm orada bulunan sevenlerine de duyurmuş olalım. Mekanı bir kez daha cennet olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
1: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
2: Rota oluşturuldu.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibi.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve

Bu şarkıların her sözünde bir yara, her namesinde bir hayat var dostlar. İnsan bazen kendini bir şarkıda buluyor, bazen de sustuğunu şarkıyla anlatıyor. İşte içimize attığımız, duygularımıza tercüman olacak bu güzel şarkılara eşlik eden şahane mesajlarınız da var. Eksik olmayın. Her zaman olduğu gibi 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan mesajlarınızı programımıza iletebilirsiniz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma-Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimizi demir attık. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz dostlar. İskenderun'dan Melis kardeşim, sana ve sevdiklerine sevgiler. Beydağlı kardeşimize yoklamada yerini alan kralcılarımızdan, Sakay Pamukva'dan Camcı Bahtiyar, sevgiler abicim sana ve tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Gaziantep'ten Leyla ablacım, haksızlık yapmadım ama haksızlığa çok da uğramış birisiyim demiş Harbi Kız. Sabret, seyret Leyla ablacım, her şey zamanla yerini bulur, hak ettiğini herkes bu hayatta alır. Umuyorum ki sen de hak ettiğin mutluluğu yaşayacaksın. Bursa'dan Nuraniye Aslan da yoklamada yine alan kral zorumuzu almış. Güzel Bursa'mızda da o halde reçetimizi yazıyoruz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilde

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam.net. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

yıllarca beraberdik. Şimdi yabancı olmayayım. Ne güzel bir şarkıdır. Olmasay derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Çok da derin bir şarkıydı. Bir insanı kaybetmekten çok daha acısını anlattı. Nedir bu biliyor musunuz? İnsanın sevdiği insanın yanındayken bile ona yabancılaşması. Bu çok fena bir şey. Dolayısıyla sevgi zorla yaşanmıyor. Gönül kırılınca da en güzel söz bile insana zamanla yapmacık geliyor. Bu yüzden sevgiyi kaybetmeden kıymetini bilin kardeşim. Şimdi bir Ferdi Baba yorumu daha var ki bu şarkıyı da herhalde eşlik etmeyen olmayacaktır aranızda. Şöyle birazcık radyomuzun sesini açabilir miyiz? Aynen, aç sesini kardeşim.

derdim kime söyleyeyim? Can vermeden gel göreyim. Öleceğim senin için. İbadetim senin için. Dualarım.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlarda koca Mustafa Paşa'dan Ferdici Safiye, canımsın benim, çok güzel Ferdi Baba yorumları paylaşmıştık az önce. Sana da göndermiş olalım. Harbi Kız programını severek dinliyorum. Cansever'den bir şarkı paylaşmıştık, Selingül Çakır. Sana da armağan etmiş olalım. Muhterem ablacığım, sevgiler, selamlar sana da. Harbi Can, Sibel Çatalkaya, seni dinliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarına bir şarkı rica ediyorum demiş. Ben de teşekkür ediyorum kendisine. Selamlar Harbi Kız, seni dinliyorum. Şarkıları ilaç gibi demiş sevgili Balıkesir'den Ercan Kısa. Eksik olma, Tuğan Akır Çiçek ve arkadaşları da programımızı dinliyormuş. O halde sıradaki bu güzel yorumu sizlere de gönderiyoruz.

İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: herkes.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his... Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam.net.
7: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Uyarıyoruz.
10: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
9: Uyarıyoruz.

Alibi Kralı'nda geldik programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Keyifli bir yayın sizleri bekliyor. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 11 Ağustos Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. 87 milletvekili red oyu verirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı. AK Parti, MHP ve DEM Parti yasaya tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de de 2 milletvekili hayır oyu verdi. İYİ Parti ise yasaya tüm milletvekilleriyle birlikte hayır dedi.
2: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız. Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
3: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
4: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
5: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
6: Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
1: Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu tatile girdi. 81 ilin valisi ise süreç yasasının uygulanmasında yol haritasının netleştirilmesi için yarın bir araya gelecek. Toplantıya Meclis Başkanı Kurtulmuş'la İçişleri Bakanı Çiftçi de katılacak. Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da 2015 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şirin, halkı yanıltıcı bilgi alenen yaymanın yanı sıra örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor. Şarkıcı Deniz Seki gece saatlerinde evinde düşerek yaralandı. Seki'nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Suriye Mahkemesi devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf'ı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum etti. Beşar Esad ailesi ve kardeşi Mahir Esad'la birlikte hala Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. Kanada'da orman yangınları büyüyor. Britanya Kolumbiyası eyaletinde otoyolun iki tarafını saran alevler geceyi aydınlattı. Yangın 136 kilometre karelik ormanlık alana yayıldı. Söndürme çalışmaları sürerken eyalette yüzden fazla yangınla mücadele ediliyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Antalya'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Trabzonspor bu kez Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Uruguaylı Darwin Nunes'i takıma kazandırma peşinde. Bordo Mavili yönetim toplam 8 milyon euroluk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftar farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantezi Ligi milli yıldızlarla tanıttı. Her hafta 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler de sürpriz ödüller kazanacak.

0: Otopratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre aşırı sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürürken yer yer yağış da görülüyor. Yarın İstanbul az bulutlu 31, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 34, Antalya güneşli 40 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti. Kaan.

Harbi kıza teşekkür edelim. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin. Alemin kralında, Kral FM'de birbirinden değerli sanatçıların şarkılarıyla kralcılarımızı buluşturdu ve bu şarkıları sizlerle paylaştı. 11 Ağustos günlerden salı. Evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen kralcılarımız saat 17'yi gösterene dek Kral FM'de Kaan'la birliktesiniz. Az sonra nasıl ulaşacağınızı tabii ki hatırlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Doğada ne varsa Zevranı'da.
3: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
4: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
5: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başımı.
6: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

İmparator yorumuna yer verdik. Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kralcılarımız nasıl ulaşacaklar? 0532 703 92 çift 0. Kral FM'e ulaşacakları WhatsApp numarası. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından söylediğimiz gibi mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dün program içerisinde ulaştırmış olduğunuz mesajlara da yer vereceğiz. Kısa bir şekilde isimlerinizi de tabii ki söyleyeceğiz. Es geçmiyoruz, merak etmeyin. Devam edelim kralcılarımız kaldığımız yerden. Sonrasında Ailenin Kralı'nda tekrar buluşacağız.

unutamayanlara hediyeydi bu güzel şarkı. Bu arada Erzurum'dan selamlarını gönderdi sevgili Serap. Yıllardır Kral FM dinleyicisiyim diyor. Erzurum'a selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kaan, annemin ismi Yadigar, bütün ev işlerini Kral FM'i dinlerken yapıyor demiş. 56 yaşında olduğunu dile getirmiş. Biricik anneciğime sıradaki şarkıyı armağan ederim der Yadigar. İnşallah dinliyordur. Anneciğine selamlar, sevgiler. Kolay gelsin diyelim. Termiye bir dönüş yapalım. Nusret fındık toplarken bizleri dinliyormuş. Sıradaki şarkıyı çalışan tüm emekçilere armağan ediyor. İstanbul'dan Mehtap Hanım hoş geldiniz. Şarkıyı tüm kralcılara armağan ediyor. 14 yaşından beri Kral FM dinliyorum ve şu an 43 yaşındayım diyor. Allah hayırlı sağlıklı uzun ömürler versin. İyi ki varsınız. Adana'dan sevgili Zihni, Kral FM'i ben de her gün dinliyorum fakat mesaj göndermiyorum sevgili Kaan diyor. Benim için bir şarkı çalar mısın? Müslüm Baba yorumuna yer vereceğiz. Ayrılma sakın. Erzurum'dan Hak'tan can dostum Ali ile birlikte Kral FM'i dinliyoruz. İkimiz için bir şarkı der. Gaziantep'ten Ahmet'e armağan olsun. Fabrikada çalışmakta olan tüm emekçilere ve 46-73 plakalı servisteki arkadaşlarına hediye ediyor şarkıyı.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.
3: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha...

kralcılarımızın mesajlarına bakarken sıcaktan çok fazla şikayet edenleri görüyorum normal olarak. Bu arada bir hatırlatma da yapalım hazır yeri gelmişken. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmini raporunda aşırı sıcaklar ve bunaltıcı nem etkisini sürdürürken 18 il için gök gürültülü sağanak uyarısı verildiğini, İstanbul'da da kısa süreli yerel yağışlar beklendiğini hatırlatalım. İkinci saate ustalara saygı kuşağımız var. Hiçbir yere ayrılmasın kralcılarımız. Rahmet ve dua ile analım. İlk saati Kıvırcık Ali ile nihayete erdirelim kralcılarımız.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Trabzonspor bu kez Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Uruguaylı Darwin Nunes'i takıma kazandırma peşinde. Bordo Mavili yönetim toplam 8 milyon euroluk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftar farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantezi Ligi milli yıldızlarla tanıttı. Her hafta 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler de sürpriz ödüller kazanacak. Şansa kalmaz
0: işimiz bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Programın ikinci saatindeyiz. Cengiz Kurtoğlu hayranları, bu şarkı sizler içindi. 17 itibariyle veda vakti ve kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Reklamların sonrasında ne yapacağız? Ustalara saygı kuşağında kralcılarımızın duymayı istediği şarkılara tabii ki her zaman olduğu gibi yer vereceğiz. 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Kaan'la birliktesiniz ve Selami Şahin'in unutulmayan şarkılarından bir tanesine daha yer verelim. Biraz daha kal, tüm özleyen ve bekleyenler için alemin kralında.

0: haritaki risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bizim huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

sevgilin, vefasız sevgilin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu

rahmet ve dua ile analım reklamların hemen sonrasında Müslüm Gürses, Ferdi Baba ve Orhan Gencebay yorumuyla bu bölümü sona erdiriyoruz. İşte bu şarkılar hayatımıza damgasını vuran şarkılardır. Benim şarkım diyen kralcılarımız hepinize armağanımdı. Konya'dan sevgili Kamil Altun için az önce yer verdiğimiz Cengiz Baba şarkısını Düzce'den Erol'a ve çalışma arkadaşları Necip Ay, Sinan, Ramazan, Ayhan'a hediye ettik. İzmir'e dönelim. Mehmet Lalelioğlu için Ferdi Baba yorumunu sevdiklerine armağan ettik. Eyvallah diyelim. 97'den beri Kral FM dinliyorum. Ben sessiz dinleyicilerdenim. İsmim Durmuş Bozkurt diyor. Adana'ya selamlar gönderiyorum. Sağ olun, var olun Durmuş Bey. Ali Beyköy'den, İstanbul'dan Zeki şarkıyı Ali Beyköy'ün en güzel hanımefendisine armağan etmiş ama ismini yazmamış. Kocaeli Körfez'den Hızır, şarkıyı sevdiklerinize hediye edelim. Türkan Kaya İstanbul'dan mesajı ulaştırdı. Bursa'dan sevgili Osman, çalmış olduğumuz tüm aşk şarkılarını biricik sevdiğine, Lale'ne ve sana armağan ediyorum. Kahramanmaraş'a selamlar, sevgiler gönderiyorum.

İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Uyarıyoruz.
5: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
4: Uyarıyoruz.

zamanda su misali akıp geçiyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen herkese bu şarkılar armağandı. Az sonra kaptanımıza İzmir'e bağlanacağız. Kaptanım, mikrofonu sana devrediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Yarın Harbi Kız'ın sonrasında Alem Kralı'nda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Ağustos Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu tatile girdi. 81 ilin valisi ise süreç yasasının uygulanmasında yol haritasının netleştirilmesi için yarın bir araya gelecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş'la İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de katılacağı toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkat olunması istenecek. 12 maddelik yasanın yürürlüğe girmesi için ön şart terör örgütünün fesline ilişkin kararın resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlardaysa 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Yasa örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçları kapsamıyor. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak. Uzun süredir tartışma konusu olan vize randevuları konusunda bu sabah önemli bir operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Gürlek doğrudan randevu alınmasını engelleyen şirketlere yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira para tahsil edildiği ortaya çıktı. Şarkıcı Deniz Seki gece saatlerinde evinde düşerek yaralandı. Seki'nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyleyen Trump, Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve artık geçişlere açık olduğunu öne sürdü. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Trabzonspor bu kez Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Uruguaylı Darwin Nunez'i takıma kazandırma peşinde. Bordo Mavili yönetim toplam 8 milyon euroluk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftar farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon, futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantezi Ligi milli yıldızlarla tanıttı. Her hafta 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler de sürpriz ödüller kazanacak. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sunar.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Kaan'ımıza teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık. Bugün de buluştuk çok şükür. 11 Ağustos 2026 günlerden salı ve kralcılarımızla yolculuk seyri adına yine bir aradayız. Mikrofon başındayız. Ege'den, yürüyen stüdyomuzdan siz güzel yüreklere sesleniyoruz. Çok ciddi bir sıcak. Efendim bugünler bunaltıcı. Bugünler her Ağustos ayının ilk birkaç haftasına denk düşen o meşhur sıcaklar var. Lütfen gerekmedikçe dışarıya çıkmayın canlar. Vallahi böyle yaşlılarımız, tansiyon problemi yaşayanlar, kronik rahatsızlıkları olanlar, evlatlarımız aman dikkat diyelim. Uzmanlar da uyarıyor. Gerekmedikçe çok fazla güneşe maruz bırakmayın bugünlerde kendinizi. Saatler 19'u gösterinceye dek, yani böyle biraz havanın serinlemeye başladığı saatlere kadar huzurlarınızda olacağım. Sevgili Melis burada oluncaya dek şarkıları, duyguları paylaşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun hazırsanız yaslanın koltuklara. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 534 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
5: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
6: Rota oluşturuldu.
7: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Setur Yaz Show.
12: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
13: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Karnın zil çaldığında

0: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Antalya'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Hatice Türk. Anonsu duydum, Kral FM'i dinliyordum. Anonsu duydum ve otobüste yakındım. Otobüsün yanına geldim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
2: Merhabalar, ben Şevval. Aracımda yolculuk yaparken Kral FM'i dinliyordum. Yolda otobüsüyle karşılaştım. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
0: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.
3: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.

Yolculuğumuz seyrimizde şarkılarımızı paylaşmaya başladık bile. Dostlarla hemen şöyle iletişim bilgilerini de bir paylaşalım. Kimler nerelerden mesajlarını ulaştırıyor? Hemen dillendirelim iletişim bilgilerimizi. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen sevgili kralcılar. Kral FM Kaptan Şener adresinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Siz güzel yürekler, ben de elimden geldiğince o güzel mesajları dillendirmeye çalışacağım. Hemen isterseniz dönelim bakalım kimler dinliyormuş, nerelerden yazmışlar. Ayşe Tüzüner bizleri dinliyormuş, selam olsun diyelim Ayşe Hanım'a. Türkan Keskin Aysel selamlar diyelim Türkan Hanım. Ve Bedirhan yüreğine sağlık, teşekkür ediyoruz mesajların için. Mehmet Çelebioğlu fotoğraf karesi göndermiş, bakayım güzel bir söz gelmiş. Sesi huzur veren kıymetli Kaptan Şener abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Sır çoklukta olsaydı diyor, bir kaşık yoğurt bir kazan süte maya olmazdı demiş. Ne güzel bir söz. Hakikat bazen kalabalıkta değil, kendini bozmayan azlıktadır diyor. Sonuna kadar katılıyorum vallahi. Birol Köymen selamlar diyelim. Motosiklet camiasından kıymetli dostumuz. Nazım Yıldız selam olsun. Yine Tülay Keskin güne söz bırakmıştı. Hoş geldin diyor. Huzurum gönlümün efendisi. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş ve eklemiş. Fazla kurcalamayın hayatı. Vicdanınız temizse, yüreğiniz de güzelse yaşayın gitsin demiş Can Yücel. Eyvallah. Ayten ablamızla kaptanımız, canımız, özü sözü, kalbi, gönlü, güzel insan, samimi sohbetin huzur veriyor cansın demiş. Yunus Emre demiş ki, kim demiş ki aşk yalan, gözündeki yaş nedir, gizli gizli kalbinde bu yanan ateş nedir? Aşk bir güneşe benzer, sönmez ateşe benzer. Aşkı bilmeyen insan tıpkı bir taşa benzer. Güzel yayınlar, seni seviyoruz demiş. Evet, Allah'ım seni korusun diyor, teşekkürler paylaşım için. İşte ilk satırlar. İlk gönderdiğiniz mesajlar dillendirdik efendim. Yolculuğumuz seyrimize şöyle kralcılara yakışır şarkılarla devam edelim.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anladım.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
7: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
8: Bebişim gibi.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak savaş. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
7: Güneşten elektrik üreten CB Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
8: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Evet, yavaş yavaş saati sonlandıracağız bu güzel şarkılar eşliğinde. Bugünlerde programı açarken söylemiştik, çok sıcak var dedik. Havalar gerçekten bugünlerde çok yoğun bir sıcaklığı hissettiriyor hem de. Lütfen sokaktaki canları unutmayalım. Bir kap su, bir kap mama ya da yemek onlara. Sevgili dostlar, eğer onların varlıklarını da hatırlarsanız, size emanet olduklarını hatırlarsanız, lütfen bir kap su, bir kap mama bırakmaya çalışın. Hayatlarını kurtarabilirsiniz. Yani doğadaki canlar bizim hem yoldaşımız hem de bize emanetler. Efendim, saat başı ana haber bülteni var. Günün gelişen haberlerini haber merkezimize aktarsınlar. İkinci saatte yine şarkılarımla, sohbetimle sizlerle birlikte olacağım. Alemin Kralı'ndan, Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 11 Ağustos Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet, 87 red ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Çerçeve yasa terör örgütünün silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra ise cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Çerçeve yasanın 6 aylık yürürlüğü süresi bu aşamada başlayacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlardaysa 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak. Davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Cezaevlerinde çerçeve yasa kapsamına giren ve ceza ertelemeden faydalanacak yaklaşık 3900 kişi var. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişi sayısı ise 800. Irak'tan ilk etapta yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Aralarında Öcalan'ında olduğu örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise yasa kapsamına girmiyor. AK Parti sözcüsü Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dair yasayı değerlendirdi, tarihi bir gün dedi.
1: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. Bundan sonrasında hem terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi açısından hem terörsüz bölge hedefinin gerçekleşmesi bakımından Irak, İran, Avrupa'daki legal ve illegal unsurları, Suriye, bütün bu bölge kapsayan bölgede örgütün silahlarını bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekiyor. Silahlar bırakıldıktan ve terör sona erdikten sonra tabii ki Türkiye'nin demokrasi ölçeği büyüyecektir. Biz bütün bunları Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz. Milletimiz müşterih olsun. Burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır.
0: Milli Eğitim Bakanı Tekin de milat ifadesini kullandı.
2: Hem Türkiye'de ekonomik kalkınma anlamında hem toplumsal barış anlamında Türkiye'de ben dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bize düşen bu sürece bundan sonra aynı niyetle, aynı samimiyetle sarılarak manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak, hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de bu ülkeyi seven bir vatandaş olarak bu sürece sadakatle sarılacağımı, üstüme düşen her ödevi yerine getireceğimi de bu vesileyle ifade etmek isterim.
0: Gündemdeki diğer başlıklara geçelim. Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da 2015 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri Muzaffer Şirin'in polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor. Suriye Mahkemesi devrik lider Beşer Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf'ı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum etti. Beşer Esad ailesi ve kardeşi Mahir Esad'la birlikte hala Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi de yaralandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş, Melo için devrede Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi görüşmelere başlandı. Trabzonspor bu kez Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Uruguaylı Darwin Nunez'i takıma kazandırma peşinde. Bordo Mavili yönetim toplam 8 milyon euroluk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre aşırı sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürürken yer yer yağış da görülüyor. Yarın İstanbul az bulutlu 31, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 34, Antalya güneşli 40 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

sanat müziğimizin o güzel eserleriyle şöyle kıpır kıpır karşılayalım ikinci saate. Hoş geldiniz diyelim. Yollardaki canlar hepinize armağan olsun. Böyle rehavetle, sıcakta seyir halinde olanlar, sizlere de biraz hareket katalım. Bu güzel eserleri armağan edelim. İyi yolculuklar dileyelim. Uzun yol kaptanlarına da selamlarımızla diyelim. Sevgili kralcılar, mesaide olanlar, akşam mesaisine başlayanlar, şu an işinin başında olup bizlere kulak veren canlar, emeklerinize sağlık. Görevleri başındaki kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi tüm meslek gruplarına aman dediğimizde yetişenlere de müteşekkir olduğumuzu tekrar dile getirelim bugün de. Ve iyi ki varsınız diyelim, ayağınıza taş değmesin, iyi nöbetler, iyi görevler olsun. İstirahatteki canlara da güzel bir salı akşamı olsun. İkinci saat işte bu güzel şarkılarla karşılanıyor. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: Ten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış

0: Enerjiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Hobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
5: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

İkinci saatin o güzel mesajlarına bakalım mı? Kimler radyoları başında? Sevgili Kralcıları bir selamlayalım. İlhan Gamze Niki ile gelmiş Hatay'dan. Şener abi selamlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Lütfen demiş, bir şarkı mümkünse diyor. Tüm hasret çekenlere gelsin. İyi çalışmalar demiş sevgili İlhan. Selam olsun diyelim. Yine Emine Hanım Hollanda'dan mesajını göndermişti. Selamlarımızla diyelim. Keyifli bir yayın olsun. Tüm şarkılar, türküler ruhumuza dokunsun. İki saat seninle gidelim bu yerlerden sevdiklerimize diyor. Gurbet ellerdeyken şarkılar işte böyle alıp götürür. Yani kilometrelerce öteye sevdiklerine, sevenlerine ulaştırır insanı, değil mi? Güzel yüreklim Can Kaptan Şener.

Güler gurbetten Sıla'ya demiş, bizden de selam olsun diyelim. Bir Japon efsanesi der ki, otobüsü kaçırdıysan belki de bir kazadan kurtuldun. Reddedildiysen belki de yanlış bir yerde olmaktan korundun. Gittilerse belki de hayatına girecek olana yer açtılar. Evren seni ilk bakışta kötü şans gibi görünen yollarla korur. Rotanın değişmesine güven diyor. Vallahi ne güzel de söylemiş ya. Süper değil mi? İşte biz buna olana güvenmek, değil mi? Olmakta olana güvenmek diyoruz. Hayatınızdaki hiçbir şey boşuna değil anlamına geliyor. İyi yayınların olsun kaptanım demiş, Pelin Turna selamlar diyelim. Selma Hanım, selamlarımızı iletelim sizlere de. Selma Arslan galiba takipteymiş. Neslihan Karagöz, kaptanım hoş geldin. Bugün de geldik, yerimizi aldık, dinlemedeyiz her daim. Mucizelere inanır mısın diyor kaptanım. Dün parkta yemek götürdüm ve orada bir köpekle karşılaştım. Ve yemeği ağacın dibine döktüm, gidip yedi. Ondan sonra da gözden kayboldu. Dedim seni Allah'ım bana göndermiş. Evet, bir o kadar mutlu oldum ki kaptanım diyor. Sokaktaki canlar bizim için değerli ve öyle de olmalı. Herkes elinden geleni yaparsa onlar da aç kalmaz. Allah'a emanetsin kaptan demiş Neslihan Hanım. Ne kadar örnek, ne kadar güzel bir davranış. Teşekkür ediyoruz o köpecik adına o zaman sizden. Yüreğinize sağlık, kocaman yüreğinize sağlık. Suna mesajını ulaştırmış, Sude Naz yazmış aynı şekilde, babacına seslenmişler. Salih bu hafta 2'de işe gidiyor baba, ilk bizi ararsın notunu. Dün de aynı şekilde yazmıştınız, bugün de paylaştık. Muhterem ablamız hoş geldin diyor. Yanıldığın kısmı boş ver. Herkes yanılır. Sen öğrendiğin kısma bak. Öyle bir bak ki bir daha kimse seni yanıltmasın. Hoş geldin evimize sevgili kardeşim. Her şey o güzel gönlünce olsun. Keyifli yayınlar. Her daim buradayım. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Rabbime emanetsin. Çok seviliyorsun. Unutma demiş. Çok teşekkür ediyorum muhterem ablamız. Yüreğinize sağlık sizlerin de. Nurhan Kazmacı, o da güne bir söz bırakmış. Ve bazen hayattır sevmek. Birini çok uzaktayken bile yüreğinde taşıyabilmek. Özdemir Asaf satırları. İzmir'e selam diyerek bu satırları da paylaştık. Nilgün Güllüoğlu, Turgay Varol, Filiz Kıtay, bakayım Mehmet Ali kardeşim, Durdan Erdoğan, Sude Naz'ı gördük ve daha ismini sayamadığım nice kralcılar. Yüreklerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum o güzel mesajlar için. Şarkılarımızla seyrimize devam edelim.

0: Ten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
5: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Mobilin bankası Akbank.
0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anladım.

0: Yaşaya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Biz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
5: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
6: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: tatlı, daha çekici.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Uyarıyoruz.
6: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
5: Uyarıyoruz.
7: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
8: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Kayahan Usta, ruhun şad olsun diyelim. Sevgili Kayahan'ı ağırladık ve yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. 17'de Kaan'dan mikrofonu teslim almıştık. İzmir'den yine Yürüyen Stüdyomuzdan siz güzel yüreklere seslendik. Şimdi Bursa'ya mikrofonu teslim ediyoruz. Melis'imiz hazırdır. Şarkılarıyla, sohbetiyle akşamı karşılayacaksınız. Ona iyi programlar efendim. Sizlere de çok güzel bir akşam diliyorum. Sevdikleriniz, sevenlerinizle keyifle geçirdiğiniz, unutmadığınız ve hatta beklediğiniz bir şeyler varsa onların da size ulaştığı, kavuştuğu güzel akşamlardan biri olsun. Gökyüzü de hareketli bugünlerde. Arada bir göğe de bakmayı unutmayın diyelim. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu şarkıyla usul usul gider.

0: Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu. Gündem.
1: Net Gündem. Mutlu akşamlar. Bugün 11 Ağustos Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet, 87 red ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Yasanın detaylarına ntv.com.tr'de bakalım. 12 maddelik yasanın yürürlüğe girmesi için ön şart terör örgütünün fesine ilişkin kararın resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlardaysa 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Yasa örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçları kapsamıyor. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak. Geçelim trhaber.com'a. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu tatile girdi. 81 ilin valisi ise süreç yasasının uygulanmasında yol haritasının netleştirilmesi için yarın bir araya gelecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş'la İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de katılacağı toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valileri

0: anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da 2015 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor diye yazıyor sabah.com.tr'de. Habertürk.com var sırada. Uzun süredir tartışma konusu olan vize randevuları konusunda bu sabah önemli bir operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Gürlek, doğrudan randevu alınmasını engelleyen şirketlere yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira para tahsil edildiği ortaya çıktı. Hürriyet.com.tr'ye göz atalım. Şarkıcı Deniz Seki gece saatlerinde evinde düşerek yaralandı. Seki'nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kanada'da orman yangınları büyüyor. Minet.com'dayız. Britanya Kolumbiyası eyaletinde otoyolun iki tarafını saran alevler geceyi aydınlattı. Yangın 136 kilometre karelik ormanlık alana yayıldı. Söndürme çalışmaları sürerken eyalette yüzden fazla yangınla mücadele ediliyor. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü yarın İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre aşırı sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürürken yer yer yağış da görülüyor. Yarın İstanbul az bulutlu 31, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 34, Antalya güneşli 40 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

da dolaşmak istiyorum. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

Böyle hissederek şarkılarını söyleyen sanatçı sayısı o kadar az ki, Azer Bülbül şarkıları sadece söylemez, yaşar aynı zamanda. Rahmet dileyelim. Açılışımızı bugün onun güzel sesiyle ve şarkısıyla yaptık. Başlangıcımız böyleyse devamını siz düşünün. Yine çok güzel şarkılarla akşamınıza eşlik etmek üzere Kaptan Keşkin'deki yerimi aldım. Hoş geldiniz sizler de, sefalar getirdiniz. Oldukça sıcak, oldukça yorucu geçen bir günü daha artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Akşamımıza yakışır şarkılarla güneşi batıralım bugün de. Alemin en kralında, Kaptan Keşkin'de Melis var.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

0: Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Mikros Yemek.
8: Mikros uygulamasında.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Saat 17:30-18 civarı mesaiyi tamamlayıp yollara çıkan kralcılarımız özellikle büyük şehirlerde, gerçi büyük şehir küçük şehir çok fazla kalmadı artık, şehir içi trafiği akşam saatlerinde bu saatlerde oldukça yoğun oluyor. Hala yollarda olan, evlerine varmaya çalışan kralcılarımız var. Geliyor mesajları. Hepinize hayırlı yolculuklar, sabırlı yolculuklar sevgili kralcılar. Bu akşamda herhangi bir gerilim, herhangi bir sinir, stres yaşanmadan sağ salim evimize varalım. Akşam mesaisine başlayan kralcılarımız da var. Hatta geceden sabaha çalışacak olan dinleyicilerimiz yoldalar şu anda. Onlar da dinliyorlar. Servis

mesajlarınızı okuyoruz sevgili kralcılar. Arama kısmına MLS Akçay yazmanız yeterli. Kodluyorum Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Evet, bu akşamın ilk selamını bir baba kıza göndereceğiz. Şeyma mesaj atmış, babasının haberi yokmuş. Kendisine sürpriz yapacakmış. Bakayım ismi yazıyor mu babasının? Yazmamış. Şeymacığım, babanın adını da yazsaydın keşke. Sana da iyi akşamlar olsun. Fethiye'den İstanbul'a doğru yoldayız. Direksiyon başında kaptan babam var demiş. Ben de kızından babasına şöyle küçük bir sürpriz yapmak istiyorum. Bir sonraki şarkıyı babama armağan etmek istiyorum. Seve seve çalarım. Şöyle yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturmuşuzdur babanın. Hayırlı yolculuklar diliyorum sağ salim. Sizinle beraber şu anda uzun uzun yollarda ailecek özellikle seyahat eden tüm kralcılarımızın sağlıkla, sıhhatle evlerine varmalarını diliyorum. Bu şarkı sizin için.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: taksı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Kombi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Yağcım teşekkür ederim, selamını aldım. Sana da güzel akşamlar diliyorum. Çok güzel bir şarkı istemişsin. Benim için çok özel birini armağan edeceğim demiş. İsim yazsana, neden yazmadın ismini? Senin için özel olan o kişinin adını da bir sonraki mesajda lütfen yaz, olur mu? Şarkını da fırsat bulabilirsem çalmaya gayret edeceğim. Sıradakini armağan ederim ama sana ve senin için özel olan o kişi.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında en güzel şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Coşkun Sabah'la başladık ikinci saatimize. Zeki Müren'le devam edeceğiz. Sanat güneşimizin sesini sevmeyen yoktur. En güzel şarkılarından bir tanesini paylaşayım sizlerle. Aslı'cığım, selamını aldım Almanya'dan dinleyen bir kralcımız. Daha önce de mesaj göndermiş ama hiç denk gelemedim mesajlarıma. İnşallah bu akşam karşılaşırız demiş. Vallahi karşılaştık. Hoş geldin, sefalar getirdin. Uzunca bir mesaj yazmış. Mesajın sonunda istediği şarkıyı iletmiş. Gönlüm istiyor ki şöyle aklınızdan geçen, kalbinizden geçen bütün şarkıları çalayım arka arkaya. Ama benim şarkılarım da güzel, değil mi Aslı? Değil mi sevgili kralcılar? Güzel şarkılar çalıyoruz. Biraz eski defterleri açacağız şimdi. Coşkun Sabah'la 80'li yıllara gittik. Oralarda, o civarlarda dolaşalım. Bence bu şarkıyı da çok seveceksin Aslı. Sanat güneşimizin en kral şarkılarından bir tanesidir.

0: Hitachi risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
6: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
7: Lösev hayat verir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Antalya'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, ben Hatice Türk. Anonsu duydum, Kral FM'i dinliyordum. Anonsu duydum ve otobüste yakındım. Otobüsün yanına geldim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
3: Merhabalar, ben Şevval. Aracımda yolculuk yaparken Kral FM'i dinliyordum. Yolda otobüsüyle karşılaştım. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: şey.
1: Evet, kral otobüsümüz diyar diyar dolaşmaya devam ediyor. Yaz başında başladık. Her sene her yaz mutlaka böyle otobüsümüzün bir yanında Kral FM, diğer yanında Kral Pop Radyo yazar ve Mustafa kaptanımızla sevgili ekipten çok sevdiğimiz arkadaşımız Özgür yollara düşerler. Kralcılarımızla buluşurlar, hediye çekleri dağıtırlar. Şimdi bugün Antalya'daydı otobüsümüz. Yarın da İzmir'de olacak. Yoldalar şu anda, Antalya'dan İzmir'e doğru gidiyorlar. Denizli Acıpayam'da bir mola vermişler. Kaptanımız da sevgili Özgür de bir kahvehanede durmuşlar. Bir çay kahve içmişler. Tabii otobüsü görünce oradaki ahali selamlarını iletmiş. Mehmet Arslan ve Ramazan Apa'ya biz de buradan selamlarımızı iletelim. Özgür telefonuma direkt olarak mesajı yazdı. Dedi ki böyle böyle biz yoldaydık, durduk bir çay molasına. Dinleyiciler buradan selam gönderdiler üstümde kalmasın diye. Mesajını göndermiş. Biz de aldık. Getiren götüren sağ olsun Özgürcüğüm. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yarın kral otobüsümüz İzmir'de. Hazır söylemişken bir kez daha tekrar edelim. İzmirli kralcılarımız her an bizim otobüsümüzde, sokaklarında, caddelerinde karşılaşabilirler. Ekibimize de, kral ekibe de hayırlı yolculuklar dileyelim. Yolları açık olsun. Bu şarkıyı hem onlara, hem sevgili Mehmet'e, hem de Ramazan'a armağan edeyim. Çok da güzel bir zamanda babalar resiteline denk geldiler. Müslüm Baba ile açılışımızı yapıyoruz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Uyarıyoruz.
1: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
0: Uyarıyoruz.

İnsana ne varsa eskilerde var dedirtiyor işte böyle şarkılar ve biz de iyi ki bu şarkıları çalıyoruz. Yine terapi gibi geldi hepimize. Bu güzel yolculuk Erdem'le devam edecek. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Yarın akşam saat 19'da çok sıcak bir günü geride bırakmışken, yavaş yavaş serinlik çökerken akşam güneşini batıracağız. Kral şarkılarla misafiriniz olacağız. Arada bir de sohbet muhabbet edeceğiz. Bir maniniz olmazsa sizleri de beklerim sevgili kralcılar. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası kuzey taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.

0: Alemin en kralı kral efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem, herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı inşallah damar şarkılarla birlikte beraberce paylaşacağız. Bugün arabayla ilgili bir sıkıntı oluştu. Biz de sıkıntıyı halletmek üzere Çinili Camii'nin oradaki yerimizi aldık. Sevgili Abdullah abi, çok çok selamlarımı iletiyorum. Yolda oluyorum dedi 9 civarında. Ben de dedim ki sana bir teşekkürlerimi iletirim. Sevgili Abdullah abiye ve sevgili Mecit kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii ustalık başka bir şey ya. Yani bizim çok uzun süre halledemeyeceğimiz bir işi 15 dakikada tıkır tıkır halletti. Sevgili Abdullah Usta'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Eline koluna sağlık. Sevgili Mecit kardeşime de onlara güzel bir Müslüm Baba göndereceğimi söyledim. Kralla, efsaneyle yolculuğumuza başlayalım sevgili kralcılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Nöbetçi Erdem.

Bir kan anonsu var sevgili kralcılar. Çam Sakura Hastanesi'nde yatıyor. Sıfır negatif. Çok da zor bulunan bir kan grubu. Hastaneye yakın olanlar, kan verme imkanı olanlar, şimdi irtibat numarasını da vereceğim. Hastamız ameliyata alınacak. Onun için yardımcı olursanız seviniriz. Sıfır RH negatif kana ihtiyaç var. İrtibat numarası 0532 774 3996. Çam Sakura'da yatıyor hastamız. Sıfır negatif. Sıfır negatif kana ihtiyaç var. Zor bulunan bir grup. Kan grubu uyanlar, imkanı olanlar, kan vermek isteyenler. İrtibat numarası 0532 774 3996. 774 3996.

Her gün batışında ben ölmeye devam ediyorum. Ama intizar yok, sitem yok. Ben her gün batışında öldüğümü bil ama ben sana dualar etmeye devam ediyorum. Ali Tekin Türe şarkısı Diva'da Ne Fayda da galiba Ali Tekin Türe'nin Bir Daha Sevmek Yok, Bekletilmek Yok. Tabi Ali Tekin Türe'de öyle geniş bir yelpaze var ki her yerde karşımıza çıkıyor. Ama tabi Ali Tekin Türe'nin ustanın çok büyük bir farklılığı var. Ali Tekin Türe demek damar demek. Ali Tekin Türe demek yaşanmışlık demek. Duygu demek, hüzün demek. Mekanı cennet olsun.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha

Ya sen nasıl bir sessin, nasıl bir yorumsun gerçekten bazen tasavvur edemiyorum. Yani bu gırtlakları nasıl yapıyor? Ben gerçekten çok şaşırıyorum. Yani bunun yapabilecek başka bir örnek zannetmiyorum. Lütfen şu şarkıda mezem deyişine bir bakar mısınız? Nasıl bir mezem diyor?

0: nasıl bir meze ya? Ya o nasıl bir ton öyle ya? Hayır, ben böyle mezem demeye kalksam gırtlağım yırtılır benim ya. Benim gırtlağım yırtılır. Bu tonda o öyle bir mezem gırtlağı yapmaya çalışsam yırtarım. O teller meller darmadağın olur ama tabii bahsettiğimiz isim Kibari olunca gayet de rahat, hiç zorlanmadan, hiç sıkıntı çekmeden işte böyle, bu ablalar da böyle. Söyleyecek bir şey yok. Sözün bittiği nokta.
1: Kral, kral, nöbetçi Erdem.

Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yarın cenaze çarşamba Fazıl Ahmet Paşa Camii'nde Makedonya'da, özellikle şu anda bizi dinleyenler mutlaka vardır, duyanlar mutlaka vardır. Son görevlerini yapmak üzere yarın inşallah öğle namazında Fazıl Ahmet Paşa Camii'nde canseveri yad edeceğiz. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. İyi ki bu güzel şarkıları, bu efsane şarkıları, bu güzel şarkıları yorumlamış, bizlere bırakmış.

0: Kral FM otobüsü bugün Antalya'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Hatice Türk. Anonsu duydum, Kral FM'i dinliyordum. Anonsu duydum ve otobüste yakındım. Otobüsün yanına geldim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
2: Merhabalar, ben Şevval. Aracımda yolculuk yaparken Kral FM'i dinliyordum. Yolda otobüsçüyle karşılaştım. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
0: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Bir büyük ustayı da Levent Bektaş'ı, bu güzel, bu efsane şarkıyı ortaya çıkartan, duygularını nakşeden Sinoplu üstadımız Levent Bektaş'ı da rahmetle analım. Mekanı cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Kral, nöbetçi Erdem.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Dün Atay'ı anons ettik ama Atan'ın izni henüz bitmemiş. Benim de bilgim yoktu, kusura bakmayın. Sevgili Kadir Han sizlerle birlikte olacak. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han,
2: İlaç Gibi Radyo.

ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan tek umut, tek duygu, tek yaşam hevesi.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha...

0: Antalya'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Neriman Keşkil göndermiş. Eşim Celal ile şu anda seni dinliyoruz Kadirhan. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Az evvel Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşmıştık ama ikinci şarkı içinde yine beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında sözümüz olsun. Selam gönderelim hem sevgili Neriman'a hem eşine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarımızla. İstanbul'dan Sinem'den gelen bir mesajımız var. Ablam Özge Yavuz'a, değerli arkadaşları Sevda, Kadriye Sarı Doğan, Nermin Özcan'a gelsin diyor. Yine Ankara'dan, Altındağ'dan Ali, abilerim Adnan, Ramazan ve Eren'le seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Oldukça yoğun mesajlar. Ankara'dan Tuğba, Ali'ye armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Bodrum'dan selam göndermiş Alparslan, bizden de ona selam olsun. Merhaba Kadirhan diyor Naim, Konya Karapınar'dan İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Devam edelim. Bursa Görüklü'den İsmail Demir'den gelen bir mesaj. Balıkesir Dursun Bey'den Hüseyin, şu anda Mustafa ve Ahmet de seni dinliyoruz. Serkan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, bir mesajı daha paylaşalım. Hayırlı geceler Kadirhan. Bugün benim dünyama güneş gibi doğan kraliçemin doğum günü. Aracılığımızla doğum gününü kutlamak istiyorum demiş ama kralcımız ismini belirtmemiş. Olsun, bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, biri rakamla yazıyorsunuz. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de gelen mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir şarkımız var, sonrasında buradayız.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Akçakoca'dan Cavit'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda zabıta olarak görevdeyiz demiş. Çalacak olan şarkı nöbetçi zabıta meslektaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza. Yine Balıkesir Dursun Bey'den, Hüseyin'den gelen bir mesaj. Devam edelim. Yalova'dan selamlar. Kadir Han demiş hayırlı geceler. Ebu Bekir İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun. Germencik'ten gelen bir mesaj. Metin şu anda seni dinliyorum. Özellikle Mehmet Çulha'ya gelsin diyor. İsmail'den bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan. Bir ol ben. Ferhat ve Canberk'le iş başında bir taraftan çalışıyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz demiş. Kolaylıklar diliyoruz. Evet Kadirhan abi Bingöl'den seni dinlemekteyim demiş. Gökhan eşimle birlikte memleketimiz Giresun'a doğru gidiyoruz. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Yolda olan tüm kralcılarımıza da bu arada Ferdi Baba için de sözümüz olsun. Yine Manisa'dan Emre ofiste çalışmaktayım diyor. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Kadirhan Çorum'dan Onur ben eşim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. İyi geceler, şu an işten çıktım. Serviste en yakın arkadaşımla kulaklıkla dinliyorum seni. Çok sevdiğim Fikri için Bergen'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sercan'dan gelen bir mesaj. Sercan Çakır'a da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine mesajlarımızdan merhaba Kadirhan diyor. Şu anda seni güzel çaldığın şarkılarını Erzurum'dan dinliyorum. Özellikle tüm sevdiklerime selam olsun diyor Gülsen. Bizden de ona selam olsun. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Yine Kütahya'dan bizlere ulaşan kralcılarımızdan tüm kral ailesine selamlarımı gönderiyorum diyor. Aynı zamanda sıradaki şarkıyı şu anda Kütahya Sırören Köyü'nde gece vardiyasında çalışan arkadaşlara armağan ediyorum demiş Mikail. Mikail Durmaz'a da selam gönderelim hem ona hem arkadaşlarına da kolaylıklar diliyoruz.

0: Evet, 00.32 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine gece mesaisinde olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Salacaklı Murat abimiz İstanbul'dan Üsküdar'dan şu anda Medine ablamızla beraber bizleri dinlemekteler. Hem Murat abimize hem Medine ablamıza selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Mide Çocuk Acil'den Levent abimize de selamlar, kolaylıklar diliyoruz. Hem ona hem tüm sağlık çalışanlarımıza da selam olsun. Eşim Mehmet Kaya için Ahmet Kaya'dan bir şarkı demiş. Bursa'dan herkese selam göndermiş ama adını belirtmemiş sevgili kralcımız. Ricamız olsun bu arada kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Kadirhan Ankara'dan Suat ben. Şu anda seni dinliyorum diyor. Taner Kaya Çorum'dan mesaj gönderen kralcılarımızdan. Özellikle Onur Demirci ile şu anda bizleri dinlediklerini belirtmişler. Yengem Aliye'ye gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Balıkesir Akçay'dan hayırlı yayınlar. Oğlum için, İbrahim için bir şarkı istiyorum diyor. İsimsiz gelen bir mesaj. Kadirhan kardeşim Dikili'den Raşit sizleri dinliyor. Geceme neşe katıyorsunuz demiş. Eksik olmasın size ve bana gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, devam edelim. İrfan Çelik'ten gelen bir mesajımız var. Enişten Davut'a gelsin diyor. Balıkesir'den gelen bir mesaj. Kadirhan abim eşim sineme gelsin. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor sevgili kralcımız Okan. Balıkesir'den Akçay'dan gelen bir mesajla devam edelim. Kırıkkale cezaevinde yatan canım abime gelsin bir sonraki şarkı diyor. Sevgili kralcımızın ismi Özlem. Evet, Özlem'le abisine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edeceğiz mesajlarımızla birazdan.
1: Kadirhan

içerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

0: Evet, devam edelim. Kadirhan Eskişehir'den, Selim ben Emrah'tan bir şarkı istiyorum diyor. Birazdan Emrah'tan güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşacağız. Kocaeli'deki jandarma personeli Bahadır, Bahadır'a gelsin, İrem'den selam olsun diye gelen bir mesaj. Kadirhan seni dinliyorum her gece olduğu gibi demiş. İstanbul Sultan Gazi'den Sevinç'ten gelen bir mesajımız var. Selam gönderelim. Evet, Kadirhan Çorum'dan Onur seni dinliyorum diyor. Selamlar Almanya'dan tır kaptanı Doğan ben, özellikle tüm gece çalışanlarına ve tır kaptanlarına gelsin demiş. Yollar açık olsun. Hayırlı geceler Kadirhan Eskişehir'den Tayfun. Özellikle oğlum Salih Öz sağıma gelsin. Sen varsan hayat var aslan oğlum, seni çok seviyorum diye de not düşmüş. İnşallah babasının bu mesajına da kulak veriyordur sevgili kralcımız. Şöyle birkaç mesaj daha değerlendirelim. Son bir mesaj, Yalova merkezden ulaşmaktayım sana diyor. Ordu'ya selam göndermiş sevgili kralcımız. Süleyman, bizden de ona selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Selamlar Kadir Han demiş. Çubuk'tan Sebat. Şu anda seni dinliyorum. Kral FM'i çok seviyorum demiş. Eksik olmasın sevgili kralcımıza selam gönderelim. Hayırlı yayınlar. Arkadaşım Emirhan Kuru ile araçta seyir halindeyiz diyor. Yayınınızı dinlemekteyiz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş İsmail. İzmir'den Selçuk'tan Murat Gece Vardiyası'nda olan kralcılarımızdan güvenlik görevlerine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Mesai arkadaşım Salih'e gelsin demiş. Kolaylıklar dileyelim. Sivas'tan Kral FM hayranı olan Hala Masuman'a ve enişteme diyor Şeyda Çelik. Merhaba Kadir Han, seni dinliyorum demiş. İran'dan Tebriz'den Habib Gülden Karaböcek'ten bir şarkı istiyor. Kadir Han, canım ablalarıma selam gönderiyorum. Onlar da seni dinliyor diyor. Sivas'tan Aslı.
1: Yaradanımdan vasiyet, aşka hürmet, aşka hizmet.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

0: İyi geceler Kadirhan, Sivas'tan Sevilay ben. Tüm sevdiklerime, Antalya'da yaşayan kızıma, İstanbul'daki arkadaşlarıma selam gönderiyorum diyor. Balıkesir Sındırgı'dan selamlar, İsmail abimizden gelen bir mesaj. Kadirhan her zaman seninle izlemiş, eksik olmasın. Yine aydından Metin, sizleri dinleyerek uyuyorum. Eskişehir'de değer verdiğim Süheyla için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Devam edelim. Sivas'tan selamlar Kadirhan demiş Davut. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum. Yeğenim İrfan'a gelsin diyor sıradaki şarkı için. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Neslihan Özçelik'ten gelen bir mesajımız var. Pendik'ten, İstanbul'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan selam göndermiş. Her gece seni dinliyorum diyor, eksik olmasın. Yine gelen mesajlarımızdan hayırlı yayınlar Kadirhan abicim. Ben Ankara'dan Salice, canımdan çok sevdiğim Fuat'a gelsin tüm güzel şarkılar. O benim sevdiğim demiş, iletirsem mutlu olurum diyor. İletmiş olalım, inşallah sevdiği de mesajına kulak veriyordur. Şevval Koç'tan gelen bir mesaj, İstanbul Beylikdüzü'nden annemle severek seni dinliyoruz. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Yine Fatma'dan gelen bir mesaj, Tokat'tan şu anda bizleri dinlemekte, eşime armağan ediyorum diyor. Son bir mesajı daha paylaşalım. Sercan, seni telefondan dinlemekteyim abim demiş. Sercan'a da selamlarımızı iletelim, güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: 19.27 yaptık saatlerimizi. 0532-703-92-0 radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Murat abimize, Medine ablamıza selam olsun. İstanbul'dan bizleri takip etmekteler. Murat abimizin de annesi hasta, tedavi görmekte, acil şifalar dileyelim. Hem Murat abimizin annesine hem hasta olan tüm kralcılarımıza. Hayırlı geceler Kadirhan abi, sıradaki şarkıyı evde beni bekleyen eşime ve tüm tır kaptanlarına armağan ediyorum diyor. Harun Altıngöller'den gelen bir mesaj. Kaptanımıza selam olsun, yol açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Evet, iyi geceler Kadirhan demiş. İstanbul Bağcılar'dan Mahmut Bey'den Emrullah, gece vardiyasında bir AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum, otomasyonda sizleri dinliyorum diyor. Kolaylıklar diliyoruz. Sakarya'dan Ahmet Akkaya'dan gelen bir mesajımız var. Ender ve İbrahim'le birlikte bizleri takip etmekte, selam iletmişler. Evet, İsmail Hasan'la şu anda seni dinliyoruz diyor. Kadirhan ben Davut. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin demiş. Yine Antalya'dan selam göndermiş Erkan. Bizden de ona selam olsun. Gaziantep'ten selamlar Kadirhan. Enes Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Erzurum'dan Murat. Gece mesaisinde çalışan kralcılarımızdan. Yine Almanya'dan Ünal'dan gelen bir mesajımız var. Tüm kralcılara gelsin diyor. Aydın'dan Metin, Eskişehir'deki değer verdiğim aşkıma sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Kadirhan bizimle birlikte gece vardiyasında çalışan Mehmet ve Yusuf'a sıradaki şarkı armağan ediyorum demiş Yüksel. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan merhaba. Ben Recep Avşar. Sizleri Avustralya'dan dinliyorum. İyi ki varsınız. Hem sizin sesiniz hem yayınladığınız parçalar bir nebze de olsa bizi burada rahatlatıyor, ferahlatıyor. İyi ki varsınız. Sizden ricam, bu sıradaki parçayı canım arkadaşlarım, canım kardeşlerim, şu anda Bayram Koçak kendisi Çorum'da, onun için ve aynı zamanda kardeşi Enes Koçak, o da Hatay'da, onun için rica ediyorum. Aynı zamanda tüm Çorum halkına ve tüm gurbetçilere armağan etmek istiyorum. Kadirhan iyi ki varsınız. İyi ki buradasınız, iyi ki bizlerlesiniz. Size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

Selamlar Kadirhan, Mersin, Mut'tan Halil Kevrek seni dinlemekteyim demiş. Ayşe ablama armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istemiş. Sinop Gerze'den Bayram şu anda seni dinliyorum. Bana da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Her gece sizinleyim. Gecenin duayen dinleyicilerine selam olsun demiş. Bizden de onlara selam olsun. Ordu Fatsa'dan Selim seni dinliyoruz. Ustamla beraber fırında çalışıyoruz Kadirhan diyor. Kolaylıklar dileyelim. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Şevval'e selam gönderelim. İstanbul'dan annesiyle beraber bizleri dinlemekte. Muharrem'e selam olsun İstanbul'dan, yine mesajlarını bizlere ulaştıran kralcılarımızdan.

0: Kadirhan, kızımı çok sevdiğimi ve çok özlediğimi söylersen mutlu olurum. Sıradaki şarkı onun için gelsin diyor. Neslihan Koygun Özçelik'ten gelen bir mesaj. Evet, sesli mesajlarımız da var. Hemen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş mesajda.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben Ayşegül, İstanbul'dan gönderiyorum bu sesli mesajı. Şu an kahve içiyorum ve sizi dinliyorum Kadirhan abi. Ben de Yıldız Tilbe'den Delikanlım şarkısını istiyorum. Çalarsan çok mutlu olurum. Çok güzel parçalar çalıyorsun. Canım ablama gelsin bu şarkı. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Evet, devam edelim. Hayırlı geceler Kadir Han diyor. İsmail İstanbul'dan mesaj göndermiş. Kadir Han abi, seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Osman İstanbul'dan yine. Hatay'dan gelen bir mesajımız var Seyidullah'tan. Canımdan çok sevdiğim eşim Kader Ateş arkadaşları için Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor sevgili kralcımız. Sözümüz olsun. Yoldayız, keyifle seni dinliyoruz demiş. Eşim Nalan'a, oğullarım Kenan ve Alihan'a gelsin diyor. Yasin, yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine İzmit'ten seni dinliyoruz diyor Emirhan ve Burak. Bu arada sesli mesajımız da var. Sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birini paylaşalım. Bakalım neler söylemiş kralcımız.
1: İyi geceler. Ben Belçika'dan Biçer Mutlu. Çok sevdiğim, canımdan çok sevdiğim biricik eşim Ayten Alkan'a bir şarkı istiyorum ve onu çok seviyorum.
0: Evet, mutlulukları daim olsun. Güzel bir şarkımız var sırada. Onlara da armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde Karabük'ten sevgili Akın'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan diyor, Konya Karapınar'dan Ercan. Şu anda bir taraftan çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz demiş. İzmir Seferihisar'dan Erdal ve Necla'dan gelen bir mesajımız var. Sesli mesajlarımızla yoğunlukta hemen bir tanesini paylaşalım.
1: Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yıllarca bu Kral FM'i cezaevinde radyodan çok dinlemiştim. Bozcuk'ta yatan arkadaşlarıma, kardeşlerime buradan selamlar söylüyorum.
0: Evet, iletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Bu arada Can Akın göndermiş bu mesajı. Final şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bakalım Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımıza. Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Yarın artık değerlendireceğiz mesajlarımızı. Bu gece beraberliğimizin sonuna yaklaştık. Ordu'dan Dile'ye selam gönderelim. Köydeyim şu anda, seni dinliyorum Kadirhan diyor. Yine Muharrem'den gelen bir mesajımız var. Filiz Kıtay, İstanbul Çekmeköy'den bizi dinleyen kralcılarımızdan selamlarımızı iletelim. İlyas Uncuoğlu'na selam olsun, İstanbul'dan seni dinliyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Geçtiğimiz dakikalarda Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkımızı kralcılarımıza paylaşmıştık. Evet, dediğim gibi bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Kadirhan

0: Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun?
1: Gönüllerin kralı. Kral FM.